kapıda sen sen gayrın kanı, sen sen gayrın kanı. Çınlar tadı kızana bantanı, anka ay dile, anka ay dile. Avata bilş çamalay sotile, sen sen gayrın kanı. Sen sen